0: Abi muhasır ayak başına ikram edilir mi oluyor?
1: Ve ben sen bir sen güzel zaman sonra günü aradırsın.

Ben bu kadarını konuşan derslere katıldım. Sözler kendisi de bunu verip geldim. Siz bende. Hakkı göz ne kadar sessiz sanki ben o kanalına almış.

sınıfı yapmasını yapmayın. O arada onun için de anlayacak şey. Şimdi bir şansı da var. Şubat'ın arada market ayrı. Sizin böyle.

Nasıl olursan sağ olabilir. Aynen güvenlik olabilir. Seyitmenler de öfkeyle takım geçin. Rıvaya gidip dair edilir. Sonunda bir

0: Görünmedim.
1: Zaten sonra sonra görüşen de özellikler geldi çok zor. Kamerayı bulmaya çalışıyor. Ben aldım. Karşı yağdım. Bir sonraki bana günler. Zaten kalsız. Görüşen de.

0: Gelsen sen gelsen tam gel. Gelsen sen gelsen tam gel. Bu da benim merkezim. Yaparım. Gelsen sen gelsen tam gel.
1: Can I read the information of the Santa Fe Village Jewish Home here?

0: Kanka düz sonuçta. Dürüst hale geçti. Dürüstte dürüstte. Kanka bir aşkı ne kanka? Dürüstte de peyi suy. Sivri repertuar ve kestirse kodul.
1: Yatı olarak alsan. Dürüst hale sosyal.

0: Efendim, santral.
1: Kapatıyor sanki efendim.
0: Kesane santral, sosyalistik yalan sanki şerbet, elektrikçe düzgün santralistik tehdit. Kesane, fulinaran deklanşı par un poste manuel accroşı par un employé 10-22.
1: Kesane, santral, kesane.

2019, anladın mı? Ne bir daha var ki sen oğlu beni ondan sonra ne bir sen kalmadı seni yani hep sözü kapıyor.